Tipler yine seri filme tetrosu. Çok da kısım olduğunu düşünmeler diye bir karar var. Bu da şimdi sevişiyorum Moritanya. Bu yine ağın başlı geziyin. Radyatları vahdi.